Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Ben anlamadım, böyle bir şaşırdınız sanki. Evli olduklarını bilmiyor muydunuz?
1: Evli olduklarını. Ben sana bin kere sordum. Ben sana bin kere sordum, bu kız kim dedim ben sana. Söylemedin. Evliymişsin ya sen bu kızla.
2: Sadece kağıt üzerinde evlilik diyorum. Durum bu kadar basit.
1: Gidelim babama da anlatalım bakalım. O da basit olduğunu düşünecek.
3: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9.

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Sıfır Atık Atölyesi projesi sınırları aşıyor. TİKA tarafından Gambiya'daki okullarda Sıfır Atık Atölyesi projesi başlatıldı. Amaç geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, genç nesillerde sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi. Denizlere bırakılan ve uzun süre su altında kalan hayalet ağlar ekosisteme zarar veriyor. 11 yılda 805 milyon metrekarelik alan tarandı, denizler hayalet ağlardan temizlendi. 2014-2025 yılları arasında denizlerden 416 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı, 10 milyon deniz canlısının ölümü engellendi. Okyanuslar koruma altında. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Koruma İzleme Merkezi Direktörü Neville Ash, okyanusların %10'undan fazlasının resmi olarak koruma altına alındığını, koruma alanlarının genişletilmesinin biyoçeşitliliğin iyileşmesine katkı sağladığını söyledi. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde geçen yıl su ciddi oranda azalmıştı. Kasım'dan bu yana yağan yağmur gölü bir nebze de olsa canlandırdı. %5 olan su seviyesi 15'e çıktı. Uzmanlar kaçak sulamanın önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor. Kömür yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi. Manisa'da Spil Dağı eteklerinde yetişen laleler çiçek açmaya başladı. Yılda bir kez çiçek açan Manisa laleleri koruma altında tutuluyor. Koparanlara 699.645 lira ceza uygulanıyor.

Günaydın, iyi sabahlar herkese, iyi pazarlar. 3 Mayıs 2026. Pazar bugün, biraz soğuk yemişim, bir şekilde üşütmüşüm, bir şekilde sesimde ve halimde pek normalde olması gereken enerji yok. O yüzden şimdiden sürçülisan edersem affola diyerek yayına başlamak istiyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, müzikten, spordan, kültür sanat etkinliklerinden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım. Ne sandın?

0: Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Ve 11'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Ne11'de.
3: Ne istersen Ne11.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Her şeyim var annem.
6: Der

Sıcaklıkların düşmesiyle bazı yerlerde kar bile görülmeye başlandı hafta sonu. Kocaeli mesela mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları kar yağışını beraberinde getirdi kente. Kartepe'nin yüksek kesimlerinde belirli aralıklarla görülen kar yağışı bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Sadece Kocaeli değil, yurdun doğusunda da durum aynı. Palandöken'de örneğin 30 Nisan'da sona ermesi beklenen kayak sezonu yoğun kar yağışı ve elverişli hava şartlarıyla bu yıl esnetildi. Şu an bugün bütün pistler açık. Hatta pistler genel kullanıcılara yarın kapanacak ama yeniden uzatılmazsa profesyonel ekipler için açık kalmaya devam edecek. Kayak merkezinin 30 Mayıs'a kadar kayak kulüpleri ve milli takımların kullanımına tahsis edileceği de açıkladı. Bu arada Erzurum'da pistlerde Kral Pop Radyo'yu dinleyebileceğiniz

Yeni trend kahve uykusu biliyorsunuz. Son yıllarda popülerleşen kahve uykusu yöntemi kahve içtikten hemen sonra kısa bir uyku molası vermenin enerji seviyesini yükselttiğini söylüyor. Peki bu gerçekten işe yarıyor mu? Şöyle ki uzmanlar uyku eksikliği farkında olmadan biriktirdiğiniz bir uyku borcu oluşturuyor ve bu borcu kapatmanın yaygın yolları arasında kısa bir uyku molası ve kahve içmek var diyor. 1990'lardan beri bilim insanları bu iki yöntemin birleşiminin etkisini araştırıyor. Kahveyi içtikten hemen sonra 10-15 dakika uyumak kafein etkisini hissetmeye başlamadan önce dinlenmenize olanak tanıyor. Uyandığınızda da hem kısa uykunun ferahlığını hem de kafeinin enerjisini aynı anda hissediyorsunuz. Üstelik kafeinin vücutta uzun süre kalması nedeniyle de bu etki saatlerce sürüyor. Ama kahveyi içtikten çok uzun bir süre sonra uyursanız kafein etkisini göstermeye başlıyor ve bu da tam tersi bir etki yaratıyor. Kahve uykusu birkaç saat boyunca sizi enerjik hissettiriyor.

BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Reklam. Bırak artık kader için üzülmeyi, yeter.
5: Öyle de insanın sevdiğinden vazgeçmesi kolay mı Seher?
6: Çocuktan uzak duracaksın demedim mi ben sana?
7: Çocuk dediğin kazık kalır adam. Zorla mı getirdik? Kendi geldi.
6: Önüne bak yavaş.
8: Sürekli aynı döngüde dönüp durmaktan çok sıkıldım.
6: Bak.
9: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Önce Ceylan Ertem dinleyicisiyle bu kez özel bir ara albümle buluştu biliyorsunuz. Babamın istek şarkıları. Sanatçının kamyon şoförü olan babasının yıllardır kızından dinlemek istediği ve en sevdiği şarkılardan oluşan bir albüm bu. Arabesk ve Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini Ceylan Ertem'in yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluşturuyor bu albüm. Çıkış şarkısı da Ferdi Özbeğen klasiği Bir Gülü Sevdim. Ve Köfün grubu yeniden bir arada. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yolları ayırmışlardı ama yeniden bir araya geldiler ve bir de şarkı müjdesi verdiler. İkili sosyal medya hesaplarından yeni bir şarkının yolda olduğunu duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmuzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

birkaç etkinlik önerisi paylaşacağım. Tersane İstanbul Bahar Edition başladı biliyorsunuz. 19 Mayıs'a kadar da Halic'in o güzel manzarasında akustik konserler, seramikten botanik baskıya pek çok atölyeler, gastronomi deneyimleri, canlı performanslar, açık hava enstalasyonları, çocuk aktiviteleri ziyaretçileri bekliyor. Edison 11 Mayıs'ta Harbi açık havada, Emre Altuğ'sa 14 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnede olacak bir pop masalıyla ve Ayşian Müzesi'ndeki pazar konserini de unutmayın. Bugün konser saat 15'te başlıyor. Bir de tiyatro önerisi bugünden. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Afife oyunu bu akşam Zorlu PSM'de sahneye konacak. Belki görmek istersiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS ile gel.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Devil Wears Prada'yı izlemeyen kaldı mı merak ediyorum. Çünkü tanıdığım herkes hafta sonu bu filmi gördü ya da görmek üzere görmeyi planlıyor. Çok merak ediyorum asıl açılış hasılatı ne olacak acaba? 20 yıl sonra aynı ekibi bir araya getiren, üstelik pek de değişmemiş bir ekip farkındaysanız ilginç bir deneyimdi. Peki filmdeki ürün yerleştirmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani artık bu ürün yerleştirme de değil, markaları filme katma ya da filmi markaların üzerine kurma gibi olmuş. İtalyan modacıları boy boy görüyoruz cameolarda, defile. Andy'nin sürekli aynı kutudan içtiği gazlı içecek. Emily'nin malum Fransız moda markasının başında olması sebebiyle sürekli o mağazada çekimi yapılması ve neredeyse her karede olan ve konuşulan diğer moda markaları ve pek çok da cameo var farkındaysanız. Yani Lady Gaga evet kısa bir performans sergiliyor. O performans için $2.5 milyon aldığı öne sürülüyor. Ama Donatella Versace, Naomi Campbell, Marc Jacobs, Heidi Klum ve daha pek çok cameo, yani Sydney Sweeney ile sahneler çekilmiş ama yayınlanmış. Mesela şuradaki Hugh Jackman mı deniyor bir sahnede, kamera dönmüyor ve biz Hugh Jackman mı değil mi göremiyoruz ama ya ismi kullanılmış ya kendisi. Bir şekilde tek karede bile olsa yer almış, ismi kullanıldığı halde çekimlerine filmde yer verilmeyen isimlere de müthiş bütçeler ayrılmış ve öyle ya da böyle $100 milyon bir bütçeyle vizyona girdi bu film. Her şeyiyle ışıl ışıl lüks bir yapım olmuş. Şeytan marka giyer, bence izlemeyen kalmasın.

Mayıs değil sanki kış, yani güneş var ama inanılmaz bir soğuk var. Dün yurdun büyük bölümünde sağanak etkili oldu, bazı şehirlerde kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı ve iç kesimlerinde bulunan birçok şehir içinde sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün de fırtına, sağanak ve kar yağışıyla geçecek pek çok kentte. İstanbul'da hava sıcaklığının bugünden itibaren 13 derece olması bekleniyor. Ankara'da bugün en yüksek sıcaklık 11 derece, İzmir'de yağmur etkisini hissettirecek ve hava sıcaklığının en fazla 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Sağanak İstanbul, Ankara ve İzmir'de pazartesi günü etkili olmaya devam edecek. Aslında bir şey söyleyeceğim. Biraz nefes alıyoruz. Yani beklenen o El Niño öncesinde iyi bir

0: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Her şeyim var annem.

0: Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

Ayın 3. haftanın son günü, benim de yavaş yavaş pilim bitiyor farkındaysanız. Bu yayın için kendimi toparlamak için gerçekten sabahtan beri içmediğim, ıhlamur almadığım, ağrı kesici kalmadı. Ama bir şekilde alnımın akıyla atlattım diye tahmin ediyorum. İyi bakın kendinize. Yani havalar 2 gün kış, 2 gün bahar. Ne

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da

0: Aslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Bu hafta sonu alışverişini Getir'le oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan su ve içeceğe, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
6: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün

kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detay.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tarkan Anılarla Yaşamak. 9 numara APO Ömrüm. 8 numara Linet Meğerse. 7 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 6 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Yeraltı. 4 numara Derya Ulu Hani. 3 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Numara APO Yeraltı.

0: 5 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
1: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyayı tanıyamazsın.
0: 4 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta.

Pop Liste. Reklam. Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konuklarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la
3: iş... 1 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Çeşit çeşit getir.
1: Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: hep bir şeyler aldık.
1: Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
2: Ben anlamadım, böyle bir şaşırdınız sanki. Evli olduklarını bilmiyor muydunuz?
3: Evli olduklarını.
4: Ben sana bin kere sordum. Bu kız kim dedim ben sana. Söylemedin.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 3 Mayıs 2026 Pazar. Güzel, huzurlu bir tatil günündeyiz. Ve ben Arzu Kaya karşınızdayım. 2 saat boyunca en keyif alacağınız şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu keyifli yolculuğa siz de katılır mısınız? O halde gelin benimle.

0: %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Her şeyim var annem. Der.

0: yarışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te yüzlü sola yüzey temizlik havlusu.

0: 70 lira. 1440 mililitre yumoş çeşitleri 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
1: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

Sizin için gerçek pazar keyfi ne? Uzun süren kahvaltı keyfi mi? Battaniyenin altına girip film izlemek mi? Ailece geçirilen zaman mı? Yoksa sahilde çekilmiş mis gibi bir kahve fotoğrafı mı? Hangisi? Bence hepsi. Çünkü biz pazar gününe o kadar çok şey sığdırmak istiyoruz ki, her şeyi aynı anda yapmak istiyoruz. Hem dışarıda vakit geçirmek istiyoruz, hem de evimizde sıcacık bir ortamda güzel filmler izlemek istiyoruz. Bu yüzden işte pazar günleri bize yetmiyor ve hiç bitmesini istemiyoruz. Ardından gelen pazartesi gününü bu yüzden sevmiyoruz. Ama tüm keyiflerinizi kısa kısa gerçekleştirebilirsiniz. Mesela şu an bu güzel şarkı eşliğinde bol köpüklü kahveye ne dersiniz? Ben asla hayır demem. O zaman kahvemizi yudumlarken bu güzel şarkıya eşlik edelim. Mela Bedel, Ben Değilim.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları oldukça düşük. 5 Mayıs'a kadar böyle devam edecek. 5 Mayıs itibariyle sıcaklıklar kademe kademe artacak ve artık 10 Mayıs'tan itibaren tam manasıyla kalıcı ilkbahar gelmiş olacak. Yani dün de söylemiştim, bugün de hatırlatmak istiyorum.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
4: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak Tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
5: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takuma, değerinde Tring Sat. Eksik varsa
1: getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Her şeyim var annem. Der.

WhatsApp mesaj hattından bizlere ulaşan dinleyicilerimiz var. Onlardan biri Erzurum 104.5 frekansından bizi dinleyen sevgili Hasan ve Melek. Sıradaki şarkıyı kendilerine armağan etmemi istemişler. Bu arada bugün Melek'in doğum günüymüş. Nice güzel yaşlar diliyorum. Sağlıkla güzel bir ömrün olsun. Tabii bugün birçok dinleyicimizin doğum günü olabilir. Onların da doğum gününü kutluyorum. Evet, sıradaki şarkı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yolculuk. Ayrıca komedi ve macera türünde birkaç film de önerebilirim. Her şeye evet. Anne babanın çocuklara 24 saat evet dediği çok güzel bir komedi filmi. Şipşak Aile. Üç kardeşe evlat edinen bir çiftin komik ve duygusal hikayesini anlatıyor. Türk filmlerinden de bir tane önereceğim sizlere. 2017 yapımı Aile Arasında. Bol kahkahalı bir Türk komedisi. Eğer izlemediyseniz mutlaka ailece hep birlikte izleyebilirsiniz. Çok keyifli geçecek zamanınız.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında.

0: bilgisayar.com'da.
1: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: 36. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Kral Akustik.

Radyo'dasınız. Evet, müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Size çok güzel bir haberim var. Küf'ün 2022 yılında çıkardığı Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. İkili yeniden bir araya geldi ve yeni şarkı müjdesi verdi. Küf'ün resmi hesabından yayınlanan video ile Salman Tin ve Bilge Kağan Etil

yoksa başkaları için mi yaşıyorsunuz? İşte bunların cevabını önce kendinize verin, ondan sonra hayatınıza devam edin. Bunların cevabını bulduğunuzda hayatınız çok daha güzel olacak, emin olabilirsiniz.

0: %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
3: Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Nisan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Reklam. Bırak artık Kadir için üzülmeyi, yeter.
10: Öyle de insanın sevginden vazgeçmesi kolay mı Seher?
11: Çocuktan uzak duracaksın demedim mi ben sana?
12: Çocuk dediğin kazık kalır adam. Zorla mı getirdik? Kendi geldi.
11: Önüne bak yavaş.
12: Sürekli aynı döngüde dönüp durmaktan çok sıkıldım.
11: Lan!
13: Çirkin yeni bölümüyle bu akşam Star'da.

Pop Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla bu haftada birlikteyiz ve haftanın 20 numarasıyla açılışımızı yapıyoruz. 20 numarada listemizde Blok 3 var. 40 haftadır Git şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Blok 3 ve bu hafta geçtiğimiz hafta olduğu gibi 20 numaranın sahibi oldu.

20 numarada dinledik. Haftanın 19 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Paşa Gönül Şarkıları albümünde yer alan Kraliçemiz Sezen Aksu yorumu Ey Aşk, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 42. haftasında 19 numaranın sahibi oluyor.

Sözü müziği Sezen Aksu, düzenlemesi Mustafa Ceceli. Ey Aşk'la Sezen Aksu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 19 numaraydı. Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayımladı ve birbirinden değerli şarkılara kavuştuk bu arada. Gelelim haftanın 18 numarasına. 18 numarada listemizde 3. haftasında Olacak Gibi Değil şarkısıyla Ersay Üner var. Bu hafta bir basamak yükseldi ve 18 numaranın sahibi oldu.

Olacak gibi değil ve Ersay Üner Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta bir basamak yükseldi. 18 numarada dinledik. Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi de Ersay Üner'e ait. Haftanın 17 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Bu hafta 17 numarada Derya Uluğ var. Geçtiğimiz hafta 16 numarada dinlemiştik. Bir basamak geriledi ve Hani şarkısıyla listemizde 4. haftasında 17 numaranın sahibi.

0: Anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de. Milo Çek, Milo Sil,
1: Milo Puf, Milo Puf Puf. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq.
3: Satları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 70 lira. 1440 mililitre yumoş çeşitleri 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Her şeyim var annem.

0: günlerinin hediyeleri pazarlamada.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden, kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Kral Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı devam ediyor. Listemizde 16 numarayı dinleyeceğiz şimdi. 16 numaradaysa müzikal kariyerlerinde birinci yıllarını kutladıkları şarkı Başrol Sensin var. Manifest'e ait sözü ve müziği grup üyeleri bir araya gelerek hazırladılar. Hem birinci yıllarını kutladılar hem bu keyifli şarkıyı bizimle paylaşmış oldular. Manifest, Başrol Sensin, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta

16 numarada Manifest dinledik, başrol sensin şarkısıyla. Geri sayımda haftanın 15 numarası ise uzun süredir listemizde yer alan, yani bu hafta 39. haftalarında Poyzi ve Murat Boz var. Yapar mısın düetiyle Poyzi ve Murat Boz'u Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 15 numarada dinliyoruz.

Sözü ve müziği Poizy'ye Barış Anaç'a ait Zuna Records tarafından yayımlandı. Yapar mısın şarkısı Poizy ve Murat Boz yorumu 15 numarada dinledik bu haftada. Geldik haftanın 14 numarasına. 14 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir isim daha var. Tan Taşçı. Yok Başka Hayalim şarkısının sözü, müziği, düzenlemesi Tan Taşçı'ya ait ve bu haftada 14 numarada dinliyoruz.

Listemizde Yok Başka Hayalim şarkısıyla Tantaşçı'yı 14 numarada dinledik. Haftanın 13 numarası ise Umur Doma ve Hande Ünsal. Keyifle dinlemeye devam ettiğimiz bu ikilinin yorumu Gel Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 13 numaraya yükseldi. Sözü ve müziği Umur Doma'ya ait, düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser'e.

Gel yorumuyla Umur Doma ve Hande Ünsal Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 13 numaranın sahibiydi. Haftanın 12 numarası ise yine çok özel bir düet. 36 haftadır uzun süredir listemizde yer alan Norm Ender ve Ebru Gündeş düeti Bir Çift Göz, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 12 numaranın sahibi.

Sözü müziği Norm Ender'e, düzenlemesi Mert Kemancı'ya ait. Norm Müzik Medya tarafından yayınlandı Bir Çift Göz ve bu hafta da 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarası yine bir Blok 3 şarkısı. 20 numarada Git şarkısıyla dinlemiştik. 11 numarada ise Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla Blok 3 yer alıyor 39. haftasında.

Sözü müziği Blok 3'e ait Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla dinledik 11 numarada. Geldik haftanın 10 numarasına. 10 numarada yine Manifest var. Bu kez daha iyi

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: www.radyoviva.com'da.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
3: Bu hafta sonu alışverişini getirle oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan su içeceğe, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımımız haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. 9 numarada geçtiğimiz haftada 9 numarada dinlediğimiz APO var. Yeraltı şarkısının sözü ve müziği APO'ya ait, düzenlemede ise APO ve Kutay Sokak.

Bir dizi için hazırlanan ve hepimizi etkisi altına alan şarkılardan Yeraltı ve Eyüp'ü yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 9 numaraydı. Geri sayımda haftanın 8 numarası uzun bir dönem zirvede yer alan ve keyifle dinlediğimiz, dinlemeye devam ettiğimiz şarkılardan hiç şüphesiz Çağla ve Doğu Sivek ortaklığı. Seni Düşündüm Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 28. haftasında bir basamak geriliyor ve 8 numaranın sahibi

Sözleri Yılmaz Tatlıses, Doğu Sivek, müziği Burhan Bayar Doğu Sivek ve düzenleme Berkarda Büken. Seni Düşündüm, Çağla Doğu Sivek listemizin bu hafta 8 numarasıydı. Haftanın 7 numarası Ankara Ekos oldu. Beni Al şarkısıyla yükselişine devam eden şarkının sözleri Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan imzası taşıyor ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaranın sahibi Ankara Ekos, Beni Al dinliyoruz.

Beni Al yorumuyla 7 numarada listemizde Ankara Ekos dinledik. Haftanın 6 numarası ise Mabel Matiz. Geçtiğimiz hafta listemize 13 numaradan yeni giriş yaptı Mabel Matiz ve hızla yükselerek Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla Mabel Matiz'i bu hafta 6 numarada dinliyoruz.

Sözleri ve müziği Mabel Matiz'e, düzenlemesi Sabi Saltel'e ait. Post Records tarafından yayınlandı. Her şarkısı olduğu gibi Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla Mabel Matiz listemizde bu hafta 6 numaranın sahibiydi. Gelelim 5 numaranın sahibine. 4 haftadır listemizde yer alan Ahiyan, Rüya Gibiydin şarkısıyla bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 5 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Ahiyan'a, düzenlemesi de Mustafa Kalem'e ait. Rüya Gibiydin de Ahiyan listemizde bu hafta da 5 numarada dinlediğimiz yorumdu. Gelelim 4 numaraya. 4 numarada ise 17 haftadır listemizde yer alan Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün Var. Bu hafta 2 basamak yükseldi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Bir Güldün Emre Fel Funk Takıl listemizde 4 numaraydı. Zirveye en yakın anlardayız. Haftanın 3 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Bu hafta listemizde 3 numarada Sammy Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla listemizde 26. haftasında bir basamak geriliyor ve 3 numaranın sahibi oluyor.

Listemizde 3 numarada çıkmaz bir sokakta şarkısıyla Sammy Cenk. Dinledik, uzun bir süre sonra bir basamak geriledi Sammy Cenk. Ve geldik zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numarada 5. haftasında yükselişine devam eden ve bir basamak yükselerek 2 numarada zirvenin sahibi olan şarkı APO yorumu Ö.

0: Detaylı bilgi için 0312 995 0995. Ritmini yakala,
1: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
4: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
7: Bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
6: Bu?
7: Bu?
8: Bunu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi,

sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1.
1: İç kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: 20. Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: numara. Çıkmaz bir sokakta aklımda senle. Dizlerim titriyor içimde hasret. 2 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik bu haftada zirvenin sahibine. Zirvedeki isim değişmedi, bu haftada bir numarada. Hatırlayalım, 20 numarada Git şarkısıyla dinlemiştik. Geri sayımda haftanın 11 numarası Ne Yapıyorsun Mesela olmuştu. Ve şimdi ise Blok 3 Kusura Bakma Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi bir numara.
3: Sen de

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık Akbank.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Ritmini yakala. Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece

0: Aksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %70
2: cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
3: TRT. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

yapılar ekosisteme zarar veriyor. 11 yılda 805 milyon metrekarelik alan tarandı, denizler hayalet ağlardan temizlendi. 2014-2025 yılları arasında denizlerden 416 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı, 10 milyon deniz canlısının ölümü engellendi. Okyanuslar koruma altında. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Dünya Koruma İzleme Merkezi Direktörü Neville Ash, okyanusların %10'undan fazlasının resmi olarak koruma altına alındığını, koruma alanlarının genişletilmesinin biyoçeşitliliğin iyileşmesine katkı sağladığını söyledi. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Afyonkarahisar

0: Hisar'daki Eber Gölü'nde geçen yıl su ciddi oranda azalmıştı. Kasım'dan bu yana yağan yağmur gölü bir nebze de olsa canlandırdı. %5 olan su seviyesi 15'e çıktı. Uzmanlar kaçak sulamanın önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor. Kömür yüksek teknolojili bir batarya ham maddesi olabilir. Çinli bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kömür içeren sıfır emisyonlu bir yakıt hücresi geliştirdi. Manisa'da Spil Dağı eteklerinde yetişen laleler çiçek açmaya başladı. Yılda bir kez çiçek açan Manisa laleleri koruma altında tutuluyor. Koparanlara 699.645 lira ceza uygulanıyor.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: krediler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir

Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getir.

Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. 1440 mililitre yumoş çeşitleri 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
2: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Bırak artık kader için üzülmeyi, yeter.
2: Öyle de insanın sevginden vazgeçmesi kolay mı Seher?

0: Reklam.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
0: Ne istersen Neon 1.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros hepimize iyi gelecek.
1: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: abla benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Bu?
0: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tarkan Anılarla Yaşamak. 9 numara APO Ömrüm. 8 numara Linet Meğerse. 7 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 6 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 5 numara APO Yeraltı. 4 numara Derya Ulu Hani. 3 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 2 numara Ankara Ekos Beni Al. 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

hakkı var. 10 numara blok 3 ne yapıyorsun mesela? 9 numara blok 3 git. 8 numara Semih Cenk kutupta yaz gibi. 7 numara manifest daha iyi. 6 numara APO yeraltı. 5 numara Semih Cenk çıkmaz bir sokakta. 4 numara Ankara Ekos beni al. 3 numara APO ömrüm. 2 numara blok 3 kusura bakma. 1 numara Serkan Nişancı eller üzer. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, Kral Genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Ahiyan Rüya Gibiydin. Rüya. Dokuz numara Umur Doma Hande Ünsal gel.

0: 4 numara Sammy Cenk çıkmaz bir sokakta. Çıkmaz bir sokakta aklımda senle. Dizlerim titriyor içimde hasret. 3 numara APO ömrüm.
1: Ya vur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 2 numara Ankara Ekos beni al.
2: Beni al kendin gibi.
0: Bir numara Blok 3 kusura bakma.

Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.